essomero okubiri okulisoma nze Joseph Kasule byonna byava ku ye byafuluma ku ye mu ye mwebiri.